Hangisi temiz? Farkında bile değilmişim. Avrupa caddelerinde zehirlemiş bizim gençlik. Ölmüş insanlık. Belimde bir keskin bıçak, elimde tespih.